0: Bir de ye. Göre bir şey olmaz.
1: YFM.
2: YFM.
1: YFM. Gerak bersama.
2: Segmen Makat Rimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.